Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ölen kimseyi peşinden 3 şey takip eder: aile çevresi, malı ve yaptığı işler. Bunlardan ikisi geri döner. Aile çevresi ve malı. Yaptığı işlerse kendisiyle birlikte kalır.

Aşkından çöllerde dolaşsam, yansam tek. Ahir zaman Lut kavmine denk mi denk? Bunca günahlarım arasında seni düşünmek. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Düğümlendi boğazım, nutkum tutuldu. Aşkından gözlerime kilit vuruldu. Günahlarım geldi aklıma, utandım. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Ahir zaman dehşetliymiş, yaşayarak anladım. İmanı muhafaza, elde tutulan kor. Sana layık ümmet olamadım, vicdanıma sor. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Dünyanın çivisi çıkmış çoktan. Cazibesi hepimizi bir nebze dahi olsa aldatmış. Baki alem kısacık bir ömre saklanmış. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Ben de aldandım, kandım. Baki alemi kısacık bir ömre sattım. Şu dünyada pusulasız çok dolaştım. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Allah seni her şeyden çok sevdi. Habibullah'sın, merhametin yüceler yücesi. Bu kul haşirde dehşete düşeceği belli. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Günahlarım diz boyu, yüzüm kara. Battım batacağım kadar günaha. Yüzüm paspas olsa ayağının altına. Şefaat eder misin bana da ya

Ayağının altında paspas en yüksek rütbedir bana. Ama mukaddes ayağın değmesin bu günahkara. Bastığın kum taneleri elmastan değerlidir inanana. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Varlık seninle olduğu anlamlı ve yüce. Bütün yaratılanlar mahşerde seni görünce nasıl da umutlar yeşerecek yüreğinde. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sen iste, cehennemler mum gibi söner. Allah'ın Habibisin, şefaatine şeytanı affeder. Ama sen adilsin, susuyorum. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Ne muhteşemsin, görenler bilir. Aşkından derde düşenler bilir. Gizli gizli hicranınla bu kul gün be gün erir. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sevemedim senden başkasını ben. Ne olur hicranınla yakma beni sen. Umudumsun, aşkımsın, her şeyimsin. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Korkum var, kavuşamayacağım diye. Ahirette huri, köşk, cennet neyime? Bir nazar eyle bu aciz perişan mücrime. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Adını andım, titredi yine vücudum. Senin yanında utanmadan nasıl dururum? Rabbim settardır, örtmese günahlarımı utanırım. Şefaat eder misin?

sen ki Ebu Cehil'in kurtulması için yüzlerce kez vardın kapısına. Medet, merhamet Allah aşkına. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Avuç açtım, yalvarıyorum ümmetin olarak. Günahlarım çok, boynum bükük. İmanlı ölmek mi? Müjdesi büyük. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Dünyaya daldım, zevk ve sefa içinde. Şeytanla nefis halime bakıp da sevinmekte. Ahmakça yaşadım, aldandım, pişmanım. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sen ki geleni geri hiç çevirmedin. Sen ki ümmetinin aşkıyla yandın, eridin. Sen ki şefkatinle alemi kucakladın. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Peygamberlerin arzusu vardı ümmetin olmak. Nasıl bir gaflet ki seni anlamamak? Şefaatin olmadan mümkün mü cenneti kazanmak? Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sen olmasaydın alemler yaratılmazdı. Rahmeti gazabını geçmeseydi şefaat yetkisi tanınmazdı. Kulunu sevmese en sevdiğini bizlere yollamazdı. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Arsızım, kendimi biliyorum. Hangi yüzle şefaatini istiyorum? Kendimi şefkatli ellerine bırakıyorum. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Şefaat eder misin bana da ya Resulallah?

Allah'ım, yavrularımı sana, senin eşsiz ve eksiksiz korumana ve himayene bırakıyorum. Yavrularımı her türlü kötülükten, kötülerden koru. Ümmeti Muhammed'in yavrularını dinine, vatanına sahip çıkan ve anne babasına iyilik yapanlardan eyle. Amin. Amin.

0: kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni, hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan naklederek şöyle buyurmuştur: kul bir günah işledi de Allah'ım benim günahımı bağışla dedi mi, Allah kulum bir günah işledi ve günahını bağışlayacak ve bu yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu bildi der. Sonra kul tekrar günah işledi de Rabbim günahımı bağışla dedi mi, Allah kulum bir günah işledi ve günahını bağışlayacak ve bu yüzden kendisini sorgulayıp azap edecek bir Rabbi olduğunu bildi der. Sonra kul tekrar günah işleyip de günahımı bağışla dedi mi, Allah kulum bir günah işledi, günahları affeden ve günahıyla sorguya çeken bir Rabbi olduğunu bildi. Muhakkak ben bu kulumu bağışladım. O halde böyle dilediği kadar yapsın buyurur.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Tövbe silkin, yol yakın, hemen dön. Öleceğin tarih değişmeyecek. Kazanacağın para eksilmeyecek. Bana inan. Vallahi billahi Allah beni bakın şuradan aşağı inan indirmesin. Allah sana tarihini attığı ölüm hiç erken olmayacak. Öleceğin yer belirlenmiştir. Kur'an'a gidin ya, Allah'a gidin ya. Atın şu metini kürsüye, bırakın şöyle rahat rahat konuşsun. Arkadaşlar, kim nerede ölecek, nerede? Allah yeri koordinatlıyor. Yer, zaman ve şekil ölümde değişmeyecek. Hakkı söyleyin, geri saymayın, çekilmeyin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Rızkınız da azalmayacak. Param azalmayacak benim, maaşım azalmayacak. Ya ömrüm kısalmayacaksa, maaşım da azalmayacaksa ben niye hakkı söylemeyeyim?

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, bana tavsiyede bulun, dedi. O da, kızma, buyurdu. Adam sözünü birkaç sefer tekrarladı. Resulullah da her defasında, kızma, öfkelenme, buyurdu.
1: www.mekkefm.com Mekkefm.com

vacit, ya vacit, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni bensiz bırak.

Sabır senin nurundu, acı senin heybetin. Hasret senin aşkındı, Bilal'im ağlamadın. Siyah tenin gül kokardı, kara gözler nur saçardı. Acılar Hakk'a ulaştı.

ne zaman Saadet Asrı'nı düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman Saadet Asrı'nı düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman Saadet Asrı'nı düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman Saadet Asrı'nı düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur.
mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Zulümden kaçınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklar gibi karşınıza çıkar. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya yöneltmiştir.

kocam çok iyi bir dostmuş. Şöyle deniyor, arkadaş ihtiyaç duyduğun anda yanında olur. Fakat dost her zaman yanında. Biz Tuzla'da belediye programı vardı. Hocamla birlikte aynı araçla döndük. Hocamı bıraktım, çok da ilginç bir şey oldu. Demek ki vedalaşmamız gerekiyormuş. Evinin önünde bıraktım. Dedim hocam size bir şey söylemek istiyorum. 17 yıldır sizi tanıyorum. Bir an bile olsa ben bu hocayı neden tanıdım demedim. Allah razı olsun dedi. Meğer o vedalaşma cümlesiymiş.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Çölde yaşayan bazıları, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler ve siz çocuklarınızı öpüyor musunuz diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Onlar fakat biz Allah'a yemin ederiz ki onları öpmüyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah kalplerinizden merhameti çekip aldıysa ben ne yapayım buyurdu.

Ya hakem, ya hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Sırtına iki çocuğunu yüklemiş bir kadın, bir şeyler istemek üzere çıka geldi. Ona üç hurma verdim. O da çocuklarına birer hurma verdi. Öteki hurmayı da kendisi yemek üzere ağzına götürmüştü ki, çocuklar onu da istediler. Kadın hurmayı ikiye böldü ve onlara verdi. Kadının bu davranışına hayran kaldım ve olup biteni Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. O da şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah bu şefkat ve acıması sebebiyle o kadına cennetini vermiş veya bu sebeple onu cehennemden kurtarmıştır.

Medine kapılarında bir kız çocuğu, gelen her yüzden bir haber soruyordu. Uhud'dan dönüyor mu kadde sordu. Ebu Bekir amca, babamı gördün mü? Kaçırıyor gözlerini Ebu Bekir, ısırıyor dudaklarını. Bak diyor, bak geriden Allah Resulü geliyor, ona sor istersen. Ve uzaklaşıyor kızın yanından acı yüklü bir kervan gibi. Ya Resulallah, babam nerede? Irmaklar kesiyor akmayı, rüzgarın hali perişan, bütün savaşçılar bırakıyor kılıçları. Ya Resulallah, babam nerede? Kalbinden vuruluyor zümrüdü anka, Kaf Dağı'nı kara bulutlar sarıyor. Ya Resulallah, babam! Ey Fatıma, bundan sonra senin baban da ben olsam olmaz mı?

Hani müminlerin cılız seslerini kükreyişe çeviren, hani sevgilinin süt kardeşi, arkadaşı, can yoldaşı, amcası, baba yarısı, hani Bedir'de üç yiğit istenince adı ilk söylenen, kalk ya Hamza denince kalkan, hakkı tutup kaldıran, kahraman ki ne kahraman, semada adı Allah'ın aslanı diye yazılan Hamza, o sesleniş,

ya Hamza, seni ekliyoruz dualarımıza. Karlar yağıyor güvendiğimiz dağlarımıza. Kapkara mızraklar giriyor aramıza. Kalk ya Hamza, bir yerde darbeler vuruyorlar umutlarımıza. Haşeratlar saldırıyor yavrularımıza. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler yerleşiyor kıtalarımıza. Kalk ya Hamza, nice vahşet saklanıyor anılarımıza. Kaç yiğit vardı, gömdüler bayırlarımıza. Kalk ya Hamza, yeniden kükre ve dağılsın kara bulutlar. Kara bir leke gibi yapışmasın ufkumuza. Kalk ya Hamza, eziliyor dünyanın kaç yerinde masum karanfiller. Bunca zulüm yakışmıyor bahtımıza. Bu korku hükümdar olmasın bakışlarımıza. Kalk ya Hamza, senin ağlayanın yok diye sana ağlıyor Muhammed Mustafa. Kalk ya Hamza, Medine kapılarında seni bekliyor kızım Fatıma.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Ama siz siz olun, hiçbir zaman bir mazlumun bedduasını almayın. Kardeşlerim, Allah diyor ki iyi şeyler yapanları Allah sever. Yani Türkleri sever demiyor Allah. Kürtleri sever demiyor Allah. Arabı sever, Yunan'ı sever demiyor Allah. Hiçbir ırkı söylemiyor. İyilik yapanları sever. Güzel şeyler yapanları sever. Bilemeyiz ki şu gökten düşen yağmur taneleri kimin hatırına indiğini biliyor muyuz acaba? Kimin kalbini kırdık da Allah göklerin musluğunu kapattı acaba? Yoksa öldürdüğümüz köpeklerin, tabi Süleyman peygamber değiliz biz. O kedi miyavlarken, o gariban hayvan inilerken ne diyor bilmiyoruz. Ama siz siz olun, hiçbir zaman bir mazlumun bedduasını almayın.
2: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman onun zırhı 30 ölçek arpa karşılığında bir Yahudinin yanında rehin olarak bulunuyordu.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi şey gelmezden önce iyi amellere koşup yarış ediniz. Her şeyi unutturan fakirlikten, azdırıp yoldan çıkaran zenginlikten, akıl ve bedenin dengesini bozan hastalıktan, saçma sapan konuşturan ihtiyarlıktan, ansızın geliveren ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccal'ın çıkmasından, en dehşetli ve acı olan kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorsunuz?''

0: Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.
1: Sizin yeriniz burası.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Kendi adıma söylüyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabım dediği kişileri ben koca koca adamlar zannediyordum. Sonra öğrendim ki 8 ile 25 yaş arasında çocuklarmış. Hazreti Ali Efendimiz 8 yaşında. Enes bin Malik 10 yaşında. Allah her peygambere bir yardımcı göndermiştir. Benim yardımcım Zübeyir bin Avvam'dır diyor. Zübeyir bin Avvam 13-14 yaşında. Musab bin Ümeyr 14 yaşında. 16 yaşında Medine'ye gönderiyor. İslam'ın ilk öğretmeni bir yıl sonra döndüğünde ey Allah'ın Resulü, Medine'de çalmadık kapı, İslam'ı anlatmadık, kimse bırakmadım diyor. 16 yaşında Musab bir yıl içinde Medine'nin yarısını Müslüman yapıyor. Talha bin Ubeydullah 15, Sa'd ibn Ebu Vakkas 16, Darül Erkam'ın sahibi İbn Erkam 17 yaşında. 17 yaşında ayaklarından engelli Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ediyor. Peygamberin son komutanı, arkada koca koca sahabe, önde 17-18 yaşlarında bir kölenin çocuğu Üsame radıyallahu anh.
0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dünya müminin zindanı, kâfirin cennetidir.

0: Ya Fettah, ya Fettah.
1: Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.
2: Ebu Abdurrahman Avf İbni Malik el-Eşcai, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz 9 veya 8 veya 7 kişi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bize Allah'ın elçisine biat etmez misiniz buyurdu. Oysa biz yeni biat etmiştik. Bu sebeple ey Allah'ın elçisi, biz sana biat ettik ya dedik. Sonra tekrar Allah'ın elçisine biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bu defa biat için ellerimizi uzattık ve ey Allah'ın elçisi, biz sana biat etmiştik. Şimdi ne üzerine biat edeceğiz dedik. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namazı kılmak, Allah'a itaat etmek ve sesini alçaltarak kimseden bir şey istememek üzere biat edeceksiniz buyurdu. Avf İbni Malik diyor ki, bu gruptan bazılarını görürdüm. Kamçıları yere düşerdi de kimseden onu alıvermesini istemezlerdi.

İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hesap günü cehennem getirilir. Cehennemin 70 bin yuları vardır ve her bir yuları çeken de 70 bin melek vardır.

için yüreğim yanık arkadaşlar. O bölgeler Filistin yıllardır kan ağlıyor. Kaç kişi Gazze'den gitti söyleyin bana. İşi bir de bu açıdan değerlendirelim. Durun bir dakika. Kaç tane Gazze'li yiğit Mısır'a iltica etti. Aslanlar gibi direniyorlar. Giden yok. Bu da düşünürsün. Adı hicret olsa canım kurban. Adı kaçışsa savaş mahkemeleri, savaş suçu işleyenlere kurulacak savaş mahkemeleri birilerini ahirette muhacir diye yargılamayacak, ödül vermeyecek. Savaş kaçağı diye yargılayacak.

0: Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: birbirlerini öldüren ve ikisi birden cennete giren iki kişiden Allah onlara rızasını göstererek güler. Bunlardan biri Allah yolunda savaş ederken diğeri tarafından öldürülür. Katil olan sonradan tövbe eder, Müslüman olur, o da Allah yolunda savaşarak şehit düşer. Katil olan sonradan tövbe eder, Müslüman olur, o da Allah yolunda savaşarak şehit düşer.
1: www.mekkefm.com Mekkefm.com

Süleyman İbni Surat, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Günün birinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. İki kişi birbirine sövüp duruyordu. Bunlardan birinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve şah damarları şişmişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Ben bir söz biliyorum. Eğer bu kişi rahmetten kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım derse, üzerindeki bu kızgınlık hali geçer. Bunun üzerine ashab bu adama, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şeytandan Allah'a sığınsın buyurdu dediler.

Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yapar. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Allah'ım, benim milletim, ümmetim Kur'an'ı terk ettiler. Şikayetçiyim. Diyor Kur'an'daki bir derdini Allah size açıyor. Şikayetim var Yaradan'a. Senin kitabın boynu bükük kaldı ya Rabbi, şikayetim var. Ya Resulallah diyor, benim kullarıma, benim indirdiğim kitap bu ya. Ve benim mümin kullarımın yüreklerinden beni doya doya zikredeceği zaman gelmedi mi? Her şeyi düşünler beni, her şeyi anlar beni ihmal ettiler. Her şeye uzandılar, benim kitabı uzanmadılar. Hele de arkadaşlar, televizyonun olduğu odada veya internet yoğunluğuna meşgul olduğunuz bir ofisinde odada Kur'an bulundurmayın bana sorarsanız. Dini kitaplar bulundurmayın. Niye biliyor musunuz? Melekler bakıyor, ilgilendiğin odaklanın şeye bakıyor, ağlayan Kur'an'a bakıyor.

Ebu Yahya Useyd İbni Hudayr'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Ensardan biri, ey Allah'ın Resulü, falan kimseyi zekat memuru veya bir beldeye vali tayin ettiğiniz gibi beni de tayin etmez misiniz? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şüphesiz sizler benden sonra dünya işlerinizde başkalarının size tercih edildiği adam kayırma olaylarıyla karşılaşacaksınız. Bunlara sabredin ki havuz başında benimle buluşasınız buyurdu.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ya Bari, Ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.

Zamanı kolluyorum her an. Geçen günler ömürden, düşündükçe donuyor içimdeki kan. Sana olan düşkünlüğümden. Yıllar geldi geçti, hep yalan oldu. Sayılı günler tez geçermiş diyorlar. Sana olan hasretimden rengim sararıp soldu. Seven sevdiğine kavuşunca açarmış diyorlar. Bırak açmasam da olur senin yanında.

beni hasır olarak serin ayağının altına. Her bastığında üzerime ruhum semaya açılır. Senin ayağının tozu cennetten daha tatlıdır. Ey güzeller güzel efendim, layık olabilmek mümkün mü sana? Sen ki ümmetin için şevkle yandın, bizler layık olamadık sana. Kılavuz belli, anlayan yok. Gelse de görse o nebi halimizi, şefaati hangimiz hak ettik diyebiliriz. Bizim için üzülmesin, bizim için üzülmesin o gül kokulu efendimiz.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Mallarınızda ve evlatlarınızda kesin imtihan edileceksiniz. Türkiye'deki şu andaki çalkantı, yani yüreğe su serpen değil de insanın kalbini darlandıran bir imtihan geçiriyoruz. Kulaklarınızın zarını patlatacağım diyor Allah. Öyle işler duyacaksınız. Olacak dünya burası ya. Peşinden diyor ki Allah, gelin tatlıya bağlayalım. Nasıl bağlayalım ya Rabbi? Ve in tasbiru ve tettegu, sabrederseniz, bir, iki. Sabır yetmez diyor Allah. Takva yaşarsanız, kafir bastırdıkça, şartları kötüleştikçe Allah'a sarılacaksınız. Taviz vermeyeceksiniz. Daha çok zikredecek, daha çok sadaka verecek, daha ağlamaklı Kur'an okuyacak, daha çok namaza yapışacak, daha titiz seçici İslamiyet'e, acaba hangi yanlışımdan bu iş oldu, benim de bu olaylara katkım var mı, benden dolayı mı bu kötülükler yaşanıyor, yoksa benim yüzümden olabilir ya Rabbi deyip daha titiz olacaksınız. Sizden diyor Allah, beklediğim budur. Zor zamanlarda dini daha derinlemesine, daha okalayacaksınız. Bana daha çok sarılacaksınız. Gavur vurdukça Allah deyip sarılacaksınız.

0: Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.
1: Sizin yeriniz burası.

Yine Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyen katı bir yer olup suyu biriktirir ve muhafaza eder de Allah o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ve hayvanlar o sudan içerler ve ondan ekip biçerler. Yine o yağmur öyle bir yere yağar ki orası düz ve kaypaktır. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu üç türlü toprak Allah'ın gönderdiği hak din hakkında anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem de öğreten kimseyle, buna başını kaldırıp kulak asmayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadınlar hakkında birbirinize iyilik tavsiye ediniz. Çünkü kadın cinsi kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğer onu düzeltmeye kalkışırsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan da eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkında birbirinize iyilikler tavsiye ediniz. Buhari ve Müslim'in değişik bir rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur. Kadın kaburga kemiği gibidir. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Müslim'in başka bir rivayetinde ise şöyle buyrulur. Kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Her zaman seni memnun edecek tarzda davranamaz. Eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Şayet arzunuza göre doğrultmak isterseniz onu kırarsınız. Onun kırılması da boşanmasıdır.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.

Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Bir önemli zat demişti ki, Türkiye'nin düşmanları çok ve de çok da güçlü. Ümmetin düşmanları da öyle, çok ve çok da güçlüler. Bizim, yani ülkemizin ve ümmeti Muhammed'in öyle bir dosta, öyle bir yardımcıya ihtiyacı var ki tüm düşmanların üstesinden gelecek bir dosta ve o dost ile iş birliğine ihtiyaç var. O da ancak Allah'tır. O da ancak Allah'tır. Bedir'e 3000 meleği indiren, yardımını Hendek'te de Müslümanlara sunan, İstiklal Savaşı'nda sarıklı mücahitler diye kitapları yazdırtan, ondan başka ilah tanımadığımız gibi, şirk koşmadığımız gibi, şirksiz bir ibadet. Helallarla yetinmek, haramlarına çarpı koyup, tamam Allah'ım, yapmayacağım Allah'ım, buraya kadar Allah'ım

Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İki kişinin yiyeceği üç kişiye, üç kişinin yiyeceği dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre, bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği ise sekiz kişiye yeter.

Ne olur bir kere baksan yüzüme. Aa bu hayat serpsen yanan özüme. Sürmeler çekseydin bu kör gözüme. Bir dilenci gibi kapına geldim. Güzel ümitlerle kapına geldim.

Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına bir kadın geldi ve bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ettir dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh kabrin bulunduğu mübarek hücreyi açtı ve kadın ziyaret etti ve ağlamaya başladı ve böylece ağlaya ağlaya ruhunu teslim etti. Hazreti Ali keremallahu vechheye biri sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar seviyorsun diye sordu. Hazreti Ali radıyallahu anh yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda mallarımızdan, çocuklarımızdan, analarımızdan ve şiddetli soğukta elimizde geçen soğuk sudan daha fazla sevimlidir dedi. Ben de seni seviyorum ya Resulallah. Şul Yemen'de Öves gibi, ol Habeşi Bilal gibi, aşığım sana, aşığım Mecnun gibi. Seviyorum seni ya Resulallah. Seviyorum seni, seviyorum seni ya Habiballah.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine faydalı olmayan ve kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin iyi ve güzel Müslüman olmasındandır.

0: Hay Allah!
1: Alçalmana da sınır yok, yükselmene de sınır yok.
2: Biz meleklerle hayvanlar arasında bir geçiş unsuruyuz. Aşağıya inersek ahıra doğru ineriz. Altta bir ahır var, üstte insanlar var, tabandan ötede melekler var diyelim. Eğer arkadaşlar o bulunduğunuz yerden aşağı bakarsanız ahıra düşersiniz. Onlar da sabah namazı kılmaz, sende de yok. Ona da homurdayak yersen besmele bile çekmezsin ekmeğin aşını. Aynı dalış. Allah'ın adını anmazsın. Seccadeli aran pek muhabbet değildir. Onlar ürür, meğerler möğler. Sen de ne bileyim mübarek Kur'an-ı Kerim alıp da Bismillah. وَقَالِيُوا كُونُهُ دَنْ اَوْنَ سَرَاتٍ demezsin. Aşağı bakarsan ahıra düşersin. Yukarı bakarsan Cebrail'e miraçları zorlarsın. Öyle bir varlıksın. Öyle bir varlıksın.
3: Güller ondan koku aldı. Tüm Medine'yi sardı. Kur'an ve sünneti bize kaldı. Resulullah dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan

Abis İbni Rabia, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben Ömer İbni Hattab'ın Hacerül Esved'i öptüğünü gördüm. O esnada diyordu ki, bilirim ki sen bir taşsın, ne fayda verirsin ne de zarar. Eğer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim, ben de öpmezdim.''

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine de kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her an işte seni, yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimi, kurtar beni bu kafesten. Ne olur gülüm, sen ki yar dediğim, sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberimsin.

Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık, İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, ey dertlerimizin dermanı, güzeller güzeli Nebi, canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.

Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Doğduğunda yetimdin, baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına, gözümün nuru ne hissetti? Yıllar geldi geçti, bir kez olsun sarılamadım babana. Hastalandın yattığında, gözümün nuru kim sabahladı başında? 6 yaşına basmıştın, öksüz kaldın. Anneler evlatlarını öpüp koklarken, sen annesiz, sessiz, gözümün nuru ne hissettin?

Annesizlik zordur, herkes bilir. Boynu bükük olur öksüzün. Yatağına her girdiğinde gözümün nuru ne hissettin? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerin buğulanırken ne hissettin? Kavuşmuşken Rabbine Miraç'ta, kim dönerdi bir daha dünyaya? Ümmetini bırakmadın boynu bükük ve yetim. Gözümün nuru, en sevdiğinden ayrılırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken, veda hutbesinde son nasihati yaparken, gözümün nuru, gözümün nuru ne hissettin?

Muaviye İbni Hayde, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ya Resûlallah, kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Diye sordum. Şöyle buyurdu. Yediğin gibi onu da yedirmek. Giydiğin gibi onu da giydirmek. Yüzüne tokat vurma. Kötüleyip ayıplama. Darılıp ayrı yatmaya mecbur kalırsan, bu işi sadece odanın sınırlarını aşmayacak şekilde evde yapmaktır.

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin orada. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydı nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara, onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kârdı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin, Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip "Beni burada kime bırakıp gidiyorsun?" demiştin. "Ne anam var, ne babam." Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

0: Hay Allah!
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: birbirinize haset etmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını arttırmak suretiyle birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize kin ve nefret besleyip dargın durmayınız. Birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Bir kısmınız, bir kısmınızın satışı üzerine satış yapmasın. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık etmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Peygamberimiz 3 defa göğsüne vurarak, "Takva işte buradadır," dedi. Bir Müslümanın, Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, ona kötülük olarak yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır.

0: Ölüm haktır dersiniz ama hak olan ölüme kendinizi hazırlamazsınız. İnsanların ayıbı ile uğraşır, kendi ayıbınızı görmezsiniz. Allah'ın lütfettiği nimetleri bolca tüketir ama şükretmezsiniz. Ölülerinizi gömersiniz ama bir gün sizin de gömüleceğinizi hiç aklınıza getirmezsiniz.
1: Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

Yine Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hangi işte kolaylık ve yumuşaklık varsa o işi güzelleştirir. Kolaylık ve yumuşaklığın kendisinden çekilip çıkarıldığı her işse onu çirkinleştirir.

0: Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
1: Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir mezarın başında, bağırarak ağlamakta olan bir kadının yanından geçmişti. Ve ona, Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Kadın, geç git, çünkü benim başıma gelen senin başına gelmemiştir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyamamıştı. Kendisine onun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylediler. Bunu duyar duymaz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına geldi. Kapıda kapıcılar bulunmadığını gördü ve ben sizi tanıyamamıştım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de asıl sabır felaketin ilk anında olanıdır buyurdular. Müslim'in rivayet ettiği başka bir rivayette ölen çocuğun üzerine ağlıyordu.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Sayıları bizden fazla ama yine de adil bir savaş olacak. Biz onları görüyoruz, onlar bizi. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam.

Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Eş'ariler herhangi bir savaşta erzakları bitince veya Medine'deki ailelerinin yiyecekleri azaldığı zaman hepsi yanlarında bulunan yiyeceği ne varsa getirip bir yaygıya dökerler. Sonra toplananı aralarında bir kap içinde ölçerek eşit bir şekilde paylaşırlardı. İşte bu yüzden Eş'ariler bendendir. Ben de Eş'arilerdenim.

öyle hafifsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafifsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.

Ve işte artık o da gidiyordu. O ebedi yolculuğa. Yalnız giderken dudaklarında tatlı bir tebessüm, hoş bir gülümseme vardı. Yoksa onun bilip bizim bilmediğimiz bir şeyler mi vardı? Bizden ayrılırken o tebessüm dolu dudaklarından tek bir şey duyuldu. Ben bahara gidiyorum. Ben çiçeklere, kuşların doyasıya kanat çırptığı o güzel diyarlara gidiyorum. Ben sevgiliye gidiyorum ve onu çok seviyorum.

Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bunun üzerine sahabiden biri, insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder deyince Resulullah şunları söyledi: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları hor ve küçük görmektir.

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Sakallı pir koca, bilmez ki halin nice. Emek yemesin hacca, bir gönül yıkar ise.

0: Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım, seni arar ruhum, seni anar kalbim, başkasına değil, sana muhtacım, başkasını değil, seni çağırırım, başkası yaratılmıştır, sen yaradansın, başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzünü, başkasına rağbet ettirme kalbini.
1: Ebu Musa'dan, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin beraberinde ok varsa, mescitlerimize ve çarşılarımıza uğrayacaksa, Müslümanlardan birine zarar gelmemesi için, okunun ucunun demirlerini eliyle tutsun.''

www.mekkefm.com.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam, "Ya Resûlallah, benim akrabalarım var. Ben onları ziyaret ediyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı, yumuşak davranıyorum. Onlar bana kaba ve cahilce davranıyorlar." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Eğer dediğin gibiysen, onlara kızgın kül yedirmiş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça, Allah'ın yardımı seninledir."

Yetimdin, baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına, gözümün nuru ne hissettin? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te, avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerin buğulanırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken, veda hutbesinde

Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke efendim.
1: Yorulmaz mısın sabahtan akşama omzunda kırba su dağıtmaya?
2: Su arka bahçeye su götürmekten yorulur mu?
1: Yorulmaz.
2: Şeyhim der ki, aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır.

İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Alemlerin Sultanı'nın aleme vedasından yıllar sonra. 80 küsur yaşında bir ihtiyar, koşuyor koltuk değnekleriyle bir çağrının peşinde. Yollar atları bekliyor, atlar süvarileri. Uzak ufuklara dalıyor yiğitlerin gözleri. Medine sokaklarında bu tarifsiz heyecan niye? Ordu hazırlanıyor. İstikamet Konstantiniyye. Konuşuyor koltuk değnekli ihtiyar. Beni de bir ata bindirseniz. Sıkıca bağlasanız atın üzerine. Ben de katılsam bu sefere. Baba diyorlar, dede diyorlar evlatları, torunları. Sen gençliğinde Resulullah'ın yanındaydın. Onunla birlikte kılıç kuşandın. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Cenk meydanındaydın hepsinin devrinde. Kılıcın kınına girmedi 50 sene. Artık yetmez mi söylesene. Sen dursan da biz gitsek. Hem nasıl gideceksin bu halinle? Benden başka bir şey isteseniz amenna. Ama şimdi sakın gitme demeyin bana. Ne güzel ordudur Konstantiniyye'ye giden ordu. Bunu Resulullah söylüyordu. Şimdi görünür mü gözüme çöller, denizler, yollar? Bu seferin sonunda cennet var. Koltuk değneklerini atıp bir kenara, biniyor atına. Atın üzerinde duracak hali yok. Bağlanmış sıkı sıkıya. Cennete doğru gerilmiş bir yay gibi. Yüzü neşeden parlayan bir ay gibi. Bir müjdenin peşinde düştü ya yola, akıbet hayrola. Öyle yakından solumuş ki baharı. Halid bin Zeyd, peygamber mihmandarı. Son defa sıvazlansın istiyor sırtı. Son defa öpülsün alnı.

Yaşlı gözlerle seyrediyor surları. İhtiyar bedeni eşlik edemiyor içindeki aşka. O, İslam sancağını surlara dikiyor. Yalın kılıç atılıyor cenk meydanına hayalen. Ama yorgun bedeni kalkamıyor yerinden. Bir müjdenin, bir sevdanın, bir hayalin peşinde Medine'den surlara kadar gelmiş ama artık tükenmiş takati. Kalbinin ritmine ayak uyduramıyor ayakları. Ve İslam ordusunun kumandanı yaklaşıyor yanına. Ey peygamber mihmandarı, var mı benden bir isteğin? Belli ki sana göç var. Yiğide yakışan gurbette ölmektir. Ve işte sen de gurbettesin. Söyle ki yerine getireyim son arzunu. Hasretten çatlamış dudaklarından bir destanın girizgahı gibi dökülüyor cümleler. Ben burada ölürsem, yani fethi göremezsem, bedenimi alın, taşıyabildiğiniz kadar taşıyın. Surlara en yakın yerde olsun kabrim. Yiğitlerin Allah deyişlerini, atların dört nala geçişlerini, kılıç şakırtılarını, ok ıslıklarını duyayım. Yiğidin olmaz başka arzusu. Dosta doğru gidişinin tebessümü yayılıyor yüzüne ve süzülüyor vuslat ufkuna. Peygamberin mihmandarı, Anadolu'nun Eyüp Sultanı, İstanbul'un gece gündüz parıldayan gerdanlığı, peygamber aşığı bir millete, Allah'ın en güzel hediyesi, bir peygamber aşığı, onun aşkı, ölene kadar eksilmeyen heyecanı ve içindeki iman ışığı, sarsın kalplerimizi, kuşatsın evlerimizi, donatsın gönüllerimizi ve ancak ölünce duran yiğitlerin aydınlatsın yollarını. Yiğitlerin açık olsun yolları.

0: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını görüp gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse mutlaka hayır söylesin veya sussun.
1: Ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakir.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir bedevi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, kıyamet ne zaman kopacak? Diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet için ne hazırladın? Buyurdu. Bedevi de, Allah ve Resulünün sevgisini dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o halde sen sevdiğinle berabersin buyurdu. Diğer bir rivayette bedevinin cevabı, ahiret için çok oruç, namaz ve sadaka hazırlayabilmiş değilim. Ancak ben Allah'ı ve Peygamber'i çok severim şeklindedir.

Bakın, hayatınızın en verimli günlerine geldiniz. 50'yi devirdiniz, 60'ı devirdiniz. Bakın artık yani sözünüz olgunlaştı, hareketiniz lokum gibi oldunuz. Bu döneminizi daha güzel kullanın. Hanımlar siz de öyle. Siz de öyle. Bakın olgun bir hanımefendi oldunuz. Yavaş yavaş sevdiklerinizi cennete veyahut da ahirete gönderince, ahiretin olumsuz tarafını söylemek istemiyorum. Onların ölümünden bir duygusallık sizi yakaladı. Ölüme daha çok inanmaya başladınız. Hesaba daha çok inanmaya başladınız. Sözünüzü acaba gıybet mi olur? Acaba gönlümü kırarım diye select etmeye, kalburun eleğini daha sık tutmaya çalıştınız. Hepiniz Allah'tan korkmaya, bir daha çağırıyorum ya. Ben de korkuma, korku dozumu, takva dozumu, utanma dozumu, haya dozumu ben de artırayım. Onlar da siz de artırın ya, yeter artık ya. Hayat bitiyor. Hayat bitiyor.

Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni.

Ah bu ölüm, vah bu ölüm. Herkesi bulacak ölüm. Amelin güzel olursa cennet olur sana dün. Cennet olur sana dün.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Abdurrahman, Muaviye İbni Ebu Süfyan, Sahr İbni Harp'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir şey isterken ısrarlı davranmayınız. Allah'a yemin ederim ki, sizden biri benden bir şey ister de, benim gönülsüzlüğüme rağmen benden bir şey koparırsa, verdiğim malın bereketini görmez.''

Özlüyorum seni ya Resulallah. Boynum bükük, yüreğim kırık. Bir yetimin edası var bende.

Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com.
2: Rabbisini sayan adam, Rabbini sayıyorsan, Rabbini seviyorsan nefsine hayır de diyor Allah ya, yeter ya. Hayat boyu nefsine köpeklik yaptın, hayat boyu ona kulluk yaptın, Tanrı gibi taptın, daha büyüğünü söyleyeyim, İlah gibi taptın. Delilin var mıdır? Gözüne çakayım istersen. Bismillah. Eferayte menittekade ilahehu hevahu. Allah diyor ki kendi arzularını, isteklerini. Ayet çiğnenmiş, hadis çiğnenmiş, hukuk çiğnenmiş, cennete sallamış gitmiş, cehennemin dibini boylayacakmış, hiç kazmıyor, hiç etkilenmiyor. Canı ne isterse tanrısı o. Allah diyor ki ey nefsinin isteklerini ilah edinen, tanrı yapan alçak diyor ya. Kur'an'da iki yerde var ya.
3: Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.